0: tam kikebet, tam kikebet metsu.
1: Tam supebet, tam supebet metkik.
0: Tam kikebet metsu.
1: Tam supebet metkik.
0: Tam kikebet metsu.
1: Tam supebet metkik.
0: Tam kikebet, tam kikebet metsu.
1: Tam supebet, tam supebet metkik.
0: Tam kikebet, tam kikebet metsu.
1: Tam supebet, tam supebet metkik.
0: Tam kikebet metsu.
1: Tam supebet metkik.
0: Tam kikebet metsu.
1: Tam supebet metkik.
0: Tam kikebet, tam kikebet metsu.
1: Tam supebet, tam supebet metkik.
0: Tam kikebet, tam kikebet metsu.
1: Tam supebet, tam supebet metkik.
0: Tam kikebet metsu.
1: Tam supebet metkik.
0: Tam kikebet metsu.
1: Tam supebet metkik.
0: Tam kikebet, tam kikebet metsu.
1: Tam supebet, tam supebet metkik.
0: Tam kikebet, tam kikebet metsu.
1: Tam supebet, tam supebet.